We talk to no one. We talk to all.

0: just to stay alive. We try, but we die inside.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 11 Temmuz 1957. Bauhaus frontmeni Peter Murphy, İngiltere Northampton'da dünyaya geldi.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola devam edecek. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
0: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
10: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Chibo Gold Selection.

0: Chivo Gold Selection'la keyifli bir mola devam edecek. Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: centelerimizde. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Chivo Gold Selection

0: Chivo Gold Selection'la keyifli bir mola sona erdi. 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli başlıyor.
1: 96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba. Yeni bir radyo belgeseliyle tekrar karşınızdayız. Gülşah Güray ben. Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeselinde bugünkü konumuz tarihin en ilginç konser mekanları. İstanbul Caz Festivali 1994 yılından bu yana her yıl Temmuz ayında Garanti BBVA sponsorluğunda İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor. Biz de bu festival kapsamında bu programları yapıyoruz. Festivalin ana sahnesi normalde Cemil Topuz Açık Hava olarak kabul edersek eğer, onun dışında da şehrin birçok farklı noktasında konserler ve etkinlikler düzenleniyor yıllardır bu festival kapsamında. Mesela Ay Ereni Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Esma Sultan Yalısı, parklarda yapılan konserler var. Özel yapıların bahçeleri kullanılıyor, Sakıp Sabancı Müzesi gibi. Camialtı Tersanesi, Tersane-i Amire, Galata Rum Okulu, Şan Tiyatrosu'nun yıkıntıları, Beykoz Kundura'da yapılan konserler. Bütün bunların hepsi seneler içerisinde gördüklerimizden. Çünkü konserleri yalnızca geleneksel salonlara hapsetmek istemiyor Caz Festivali yetkilileri. Şehrin tarihi, endüstriyel ve kültürel dokusunu da yansıtan sıra dışı mekanlarda düzenlemeyi tercih ettiklerini söylüyorlar. Bu senede 33. edisyonu yapılıyor. İstanbul Caz Festivali'nin biliyorsunuz 13 Temmuz'a kadar da devam edecek festivalde. The Marmara, Esma Sultan Yalısı ve İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesi gibi şehrin görülmeye değer tarihi yapılarında da konserler gerçekleşiyor. Biz de bugün ne yapalım dedik biliyor musunuz? Müzik tarihindeki bu ilginç, alışılmadık, dünyadaki yerlerde gerçekleşen konserlere, festivallere bakalım istedik. Alışılmadık bir yerde performans sergilenmesi yani. Aslında bunun avantajları var elbette. Daha çok görünüyor, konuşuluyor, haber değeri yüksek elbette ama dezavantajları da var. Bazen grupların aşırı masraflarla karşı karşıya kalmasından dolayı beklenen etkiyi kendilerine göre gerçekleştirmiyor olabilirler. Ama ne zaman bir konser alışılmadık bir mekanda verilse elbette bu tarihi bir performansa dönüşüyor. Bunlardan bazılarını ben bugünkü programda sayacağım. Mesela Metallica ile hemen başlayalım. 8 Aralık 2013'te Free Them All konseriyle aynı takvim yılı içinde dünyanın 7 kıtasında birden konser veren ilk ve tek müzik grubu oldular ve Guinness Rekorlar kitabına da girdiler böylece. Arjantin Kalini bilim üssü yakınlarında bir kubbede gerçekleşiyor bu efsanevi performans. Amp veya ses sistemi gibi geleneksel gürültü kirliliği yaratacak aletler kullanmıyorlar mesela bu performansları sırasında. Çevreyi koruma kuralları gereği ses kulaklıklar, böyle silent geek denilen sistem aracılığıyla iletiliyor. Yaklaşık 120 kişi izliyor bunu ve buna da hem çekiliş kazanlar hem de bilim insanları da dahil ediliyor.

Şimdi bir başka Guinness Rekorlar kitabına giren konserle devam edelim. İngiliz endüstriyel metal grubu The Defield 15 Ekim 2014 tarihinde Grönland denizinde yüzen bir buzdağının üzerinde konser verme fikriyle ortaya çıkıyorlar ve böylece Guinness Rekorlar kitabına da giriyorlar aslında. Grup üyeleri Stitch D ve The Ave D, Vincent Hyde ve Needles, Grönland'in Hulusuk kasabası yakınlarında üzerinde çıkabilecekleri kadar büyük ve kalın bir buzdağı bulmak için iki gün boyunca arama yapıyorlar ve sonunda da buluyorlar. Dondurucu soğukta bir konser veriyorlar. 30 dakikalık bir konserden bahsediyoruz. Yerel halk geliyor. Az sayıda da dinleyicisi var ve çevreye de balıkçı tekneleri var, oralardan izleyenler var, küçük botların içinde izleyenler var. Yarım saatlik bir konser. Bittikten sonra grup fırtınada zarar gören Kulusuk Köyü Kültür Merkezi'ne destek olmak amacıyla tüm davul setlerini ve gitar amfilerini yerel halka bağışlıyorlar. O dönem için oldukça yeni sayılabilecek bu dronlar var, pervaneli dronlar. Onların yardımıyla da bu tarihi performansı kayıt altına alıyorlar havadan. Ve grubun Five Minutes şarkısının da video klibinde kullanıyorlar. Eğer isterseniz internette bakabilirsiniz ama biz şöyle birazcık şarkısını dinleyelim.

92 Radyo Eksen'de radyo belgeseli devam ediyor. Bu cumartesi konumuz tarihte ilginç yerlerde yapılmış olan konserler, festivaller. Korn'a geçiyorum şimdi. 28 Kasım 2005 tarihinde Londra'dan New York'a giden transatlantik bir özel uçakta yaklaşık 11 bin metre yükseklikte konser veriyor Korn. Grubun 7. albümü See You On The Other Side'ın tanıtımı amacıyla yapılıyor bu etkinlik. Grup üyeleri uçağın ön kabinine sıkışarak performans sergiliyorlar. Çok dar bir yer ve bu nedenle çocuk boyu bir davul seti ve pille çalışan küçük amfiler kullandığı söyleniliyor grubun. Jonathan Davis de mikrofon olarak ne kullanıyor biliyor musunuz? Bu kabın içi Anos Intercom mikrofonları vardır ya, onunla şarkılarını söylüyor. Yaklaşık yarım saat süren bir konserden bahsediyoruz. 5 şarkılık bir konser, mini konser aslında. Ve uçak İzlanda ve Grönland semalarından geçerken bu konseri veriyorlar ve tarihe geçen ilginç konserlerden biri de kendileri oluyorlar. Something takes a part of me. Something lost and never seen.

Pink Floyd'a geçiyorum. Pink Floyd'un birkaç tane aslında böyle ilginç mekanda verilmiş olan konseri var ama tabii en önemlisi ya da en önemli olduğunu ben karar vermeyeyim, siz daha iyi bilirsiniz ama 1971'de İtalya'da verdikleri konser önemli elbette. Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla küller altında kalan Pompei Antik Kenti'nde verilmiş olan bir konser var. Müzik tarihinin en sıra dışı performanslarından da birine imza atıyorlar elbette. Seyircisiz bu arada, kimse izlemiyor. Sadece prodüksiyon ekibi var, o kadar. Yönetmeni de Adrian Mabon. Bu kült bir konser filmi haline de geliyor onun sayesinde, çekimleri sayesinde, yönetmenliği sayesinde. Pink Floyd Live at Pompeii 1972 senesinde yayınlanıyor. Ve bundan 45 yıl sonra da Temmuz 2016'da David Gilmour aynı amfiteyatroya gidiyor. Bu kez seyircisi var. 3000 kişilik bir seyirci topluluğu önünde konser veriyor. Sadece bu da değil dediğim gibi. Bir de mesela en çok konuşulanlardan biri Pink Floyd ve farklı yerlerde verilmiş olan konserlerinden Venedik'teki konserini bahsedebiliriz buradan. Tarihi San Marco meydanında, onun hemen açığında daha doğrusu, suyun üzerine inşa edilmiş devasa bir platform var. Onun üzerinde konser veriyorlar. Şimdi bu çok tartışmalı bir konser aslında. Evet, farklı bir yerde konser verdiler ama konseri gondollarda, teknelerde, işte kıyıya sıkışık izlemeye çalışan 200 bin kişiden bahsediyoruz. Venedik'te belli yani, daha hassas bir tarihi şehir burası. Bu kadar insanın yığılması, işte şehirde tuvalet sorunu, çöp krizine yol açıyor. Hatta desibelin yüksekliği tarihi binalara zarar verilebilir endişesiyle de şehir meclisinde büyük tartışmalar yaşanıyor zamanında. Dediğim 1989 senesinde.

92.2 Radyo Eksen'desiniz. Gülşah Güray ben. Radyo belgeselleri devam ediyor. Bugünkü konumuz müzik tarihinde ilginç yerlerde verilmiş olan konserler. Farklı yerler tercih edildiği zaman konser vermek açısından düşünmemiz gerekiyor tabii. Giza piramitlerinden de bahsedelim. Çok konser oluyor zaten orada. The Grateful Dead var mesela 1978. Bu ilklerden biri, piramitlerdeki rock konserlerinin de önü açan grup olduğu söylenebilir Grateful Dead'in. 1978 yılında Sphinx'in hemen önünde hem de 3 gece üst üste konser veriyorlar. Onun dışında Frank Sinatra 1979'da konser veriyor. Sting 2001'de böyle çöle kurulan devasa bir sahne var. O daha kalabalığa veriyor tabii. 25 bin kişiden bahsediliyor. Red Hot Chili Peppers konseri var, 2019 senesinde yapıldı. Bu performans aynı zamanda internet üzerinden tüm dünyaya canlı yayınlanmıştı. Milyonlarca insan tarafından izlenmişti. Belki siz de izlemiştiniz. Jean-Michel Jarre var, 99-2000 şöyle yani. Milenyum geçiş kutlamaları sırasında yapılıyor. 12 saat süren devasa bir elektronik müzik, lazer ve projeksiyon şovu gerçekleştiriyorlar. Ve son bu senede ne oluyor diye bakacak olursak Shakira dünya turnesi kapsamında Kasım 2026'da Giza piramitlerine sahne alacağını açıklayan sanatçılardan olduğunu söyleyip Giza piramitleri bölümünü de böyle kapatıyorum.

Şimdi değişik mekanlarda verilen konserlerden bahsediyoruz. Bazıları çok ilginç, kimsenin aklına gelmeyen, bazıları da o mekanda yapıldığı için bizi iyi hissettiren konserler aslında. Mesela İstanbul Jazz Festivali'ne birazcık değinelim. İstanbul'daki bu konser mekanlarına biraz bakalım isterseniz. Bir Beykoz Kundura'da konserler gerçekleşiyor. Burası Osmanlı döneminden kalan ve Cumhuriyet yıllarında Sümerbank'a ait devasa bir askeri ve sivil ayakkabı fabrikası. Radiohead gitaristi Johnny Greenwood'un Hintli müzisyenlerle kurduğu projesi Jun'un burada konser vermişti. Mesela Rahmi Koç Müzesi'nden bahsedebiliriz ki Haliç kıyısında eski bir Osmanlı çıpa dökümhanesiydi burası. Şimdi içinde antik arabalar var tabii ki. Müze haline geldi. Denizaltılar, buharlı lokomotifler, uçaklar. Burada da konserler yapılıyor. Ve festival tarafından caz için tuhaf bir yer başlığıyla konser mekanına dönüştürülüyor bu zamanında. Mesela 2014'te Cağaloğlu'ndaki İstanbul Erkek Lisesi Tarihi Bahçesi festival tarihinde ilk kez bir konsere kapılarını açmıştı ve bu seriye dahil olmuştu. Bu başlık da az önce söylediğim caz için tuhaf bir yer başlığı ki bence çok güzel başlıklardan biriydi caz festivali bünyesinde. 2008 yılında ne yazık ki trajik bir şekilde hayatını kaybeden İsveçli caz piyanisti Ashburn Swanson'un grubu var. EST, onun Strange Place for Snow albümünden esinlenerek konulmuştu. Bunun dışında başka böyle bizi iyi hissettiren farklı mekanlarda yapıldığı zaman konserin atmosferiyle birlikte ya da daha büyüleyici hale gelenlerden mesela All Saints Moda Kilisesi benim için öyle. Kadıköy Gece Gezmesi etkinlikleri kapsamında konserler veriliyordu. Venedik Saray Bahçesi'nde normal şartlarda giremiyorsunuz. Sivillerin girişine kapalı olan bir yer burası. Bu festivaller sayesinde oralara da girebiliyorsunuz. İtalya Başkonsolosluğu'nun tarihi saray bahçesi bu. İzin veriliyor ve burada girip konser izleyebiliyorsunuz. Muhteşem bir mekan. Aya Irini Müzesi'nde Miles Davis mesela 1988'de aslında henüz festival bağımsız bir isim almamışken İstanbul Festivali bünyesindeyken konser veriyor. Keith Jarrett var 1996'da yine hiç çıt çıkmayan bir konser burada zaten. Öyle istiyor kendisi de istiyordu. Rufus Wainwright'ın konseri vardı. Belki hatırlarsınız 15. Uluslararası İstanbul Jazz Festivali 2008 senesinde Topkapı Sarayı'nın avlusundaki Aya Irini Müzesi'nde konser vermişti. Belki orada olanlar vardır. Çok gerçekten unutulmaz konserlerden biriydi. Kedi mi gelmişti? Bir şey olmuştu. Öyle tatlı bir anısı da vardı o konserin. Sahneye sanki kedi çıkmıştı diye hatırlıyorum. Boğaz Köprüsü'nün ışıklarından bahsetmişti. Böyle mekanın da büyüsüyle birlikte bazı konserlerin zaten unutulmayacak olanlar vardır ama bazı konserler de böyle mekanla birleştiği zaman, harmanlandığı zaman öyle bir hatıralarınıza yer ediyor ki bir daha aklınızdan hayatta çıkmıyor. Bir de New Folks diye bir bölümü vardı Jazz Festivali'nin. Rufus Wainwright o festivaldeki bu bölümde konser vermişti. The Dears da yine aynı bölümdeydi mesela 2012'de. Emiliano Torrini izledik 2009'da. Patrick Wolfe 2011'de. Hepsi bu seri kapsamında izlediklerimizdendi.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam edecek.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli başlıyor.
3: Evet, 96.2 Radyo Eksen'de müzik tarihinde farklı, ilginç, değişik mekanlarda verilmiş olan konserlere bakıyoruz biz bugünkü programımızda. Bir İstanbul Caz Festivali kapsamında İstanbul'daki Harbiye gibi büyük konser mekanlarının dışında verilmiş olan, seçilmiş olan mekanlara az önce baktık. Şimdi İzlanda'ya gidiyoruz. Secret Solstice Festivali, Reykjavik'te düzenlenen bir festival bu. Kuzey Kutup Dairesi'ne yakınlığı nedeniyle de 72 saat boyunca güneşin hiç batmadığı gece yarısı güneşi Midnight Sun döneminde gerçekleşen dünyanın en sıradışı müzik ve kültür festivallerinden biri olarak kabul edilen bir festival bu. Festival kapsamında Avrupa'nın ikinci en büyük buzulu olan Langjökull buzulunun içinde oyulmuş yapay mağaralar var. Sınırlı sayıda katılımcı için dünyanın tek buzul için elektronik müzik partileri burada düzenleniyor. Sonra dünyada bir ilke imza atılıyor ve 4000 yıllık sönmüş Tri Nukagigur volkanının magma odasında böyle asansörle iniyorsunuz ve sadece 20 kişi gidilebiliyor. Orada bir akustik canlı performans gerçekleşiyor. Onu orada dinliyorsunuz. Sonra yarka bunun altında işte 5000 yıllık antik lav tüplerinin doğal akustiğinde bir konser organize ediliyor. Gidiyorsunuz onu dinliyorsunuz. Bu Secret Solstice dünyanın en pahalı festival bileti olarak anılıyordu bir ara. 1 milyon dolar değerinde özel bilet paketleri var. Şöyle içeriği ne oluyor derseniz eğer bu 1 milyon doları verince şöyle oluyor. 6 kişilik özel jet ile İzlanda'ya ulaşım. Nereden kalkıyor bilmiyorum ama İzlanda'ya ulaşıyorsunuz. Sonra orada lüks bir şekilde konaklıyorsunuz. Helikopter turları yaptırıyorlar. Lagünlere götürüyorlar. Oradaki özel partilere katılıyorsunuz. Volkan Buzul konserlerine gidiyorsunuz. Ve buralara VIP erişimle gidiyorsunuz. Sonra orada konser verecek olan ana grupların sanatçılarıyla festival sonrası özel partilere de katılabiliyorsunuz. İçinde bunlar var. Yıllar içinde Radiohead'ler, Slayer'ler, Deftones'lar, Die Antwoord'lar, Foo Fighters gibi isimler konser veriyor bu festival kapsamından. Şimdi bu sene Ağustos'ta gerçekleşecek ve 1954'ten beri ülkedeki ilk tam güneş tutulması olayı yaşanacağı için biraz kabuk değiştirdiği söyleniyor festivalin. Bu sene nadir bir göksel olay yaşanacağı için onu onurlandırmak şerefine Snæfellsnes, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, Yarımadası'nda devasa bir astronomi, müzik ve sanat buluşması yapacaklar. Iceland Eclipse 2026, 2026 festivali yapılacak. Merak ediyorsanız elbette fazlasına, kimlerin çıkacağından, biletlerin ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Ama böyle farklı mekanlarda, konserlerde düzenledikleri için bu festivalden de bahsetmek istedik. Yoksa bizim de pek bildiğimiz bir mevzu değildi.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de müzik tarihinde yapılmış, gerçekleşmiş olan farklı mekanlarda, ilginç mekanlarda, tuhaf mekanlarda gerçekleşen konserlere bakıyoruz bugünkü programımızda. Şimdi White Stripes'a devam edelim. Jack ve Meg White 1 Temmuz 2007'de Kanada'da turneye çıkıyorlar bunlar o sene. Turne kapsamında da Saskatoon şehrindeki Hunter's Eastview Bowl adındaki bowling salonuna gidiyorlar. Ve müzik tarihinin en ikonik gizli konserlerinden birini yapıyorlar. Yani bowling salonunda konser vermek çok mu ilginç derseniz eğer anlatacağım. Şimdi grubun 6. stüdyo albümü çıkmış iki tam. Bunun da tanıtımı için Kanada'ya turneye gidiyorlar. Tüm eyaletleri kapsayan bir turne bu. Ve konserin nerede olacağını da söylemiyorlar. İlginç tarafı, daha doğrusu tatlı tarafı bu. Ve konserden 40 dakika önce bir radyo istasyonunda konserin nerede yapılacağı duyuruluyor. Ve haber yayılır yayılmaz da yüzlerce hayran bowling salonuna koşuyor. Kapılar kapatılıyor bir yerden sonra çünkü kapasite doluyor ama insanlar pencerelerden izlemeye devam ediyorlar. Bu Eastview Bowling Alley konseri tek bir münferit de bir konser olay değil aslında. Yine aynı turne kapsamında mesela hareket halinde bir şehir otobüsüne biniyorlar, orada konser veriyorlar. Bir bilardo salonuna gidiyorlar, orada konser veriyorlar. Yaşlılar yurduna gidiyorlar. Hatta 16 Temmuz 2007'de sadece tek bir nota basıp da indikleri konser vardır. Mi'ye basıyorlar, iniyorlar. Onu belki görmüşsünüzdür. İnternette çok dolanmıştı zamanında. Dünyanın en kısa konserini veriyorlar Newfoundland'de. Hemen böyle sahneye çıkıyorlar, dıt, sonra da iniyorlar. Yani eğlenceli, tatlı bir tarihi performans oluyor. Bu Kanada turnesinde belgeleyen bir Undergrad White Northern Lights belgeseli var. Bakmak isterseniz bütün bu yaşananları orada bulabilirsiniz.

Artı 96.2 Radyo Eksen'de müzik tarihinde gerçekleşmiş olan, ilginç mekanlarda gerçekleşmiş olan konserlere bakıyoruz. Bugünkü radyo belgeselimizde. Şimdi hapishane konserlerine geçelim mi? Tabii bunların öncüsü Johnny Cash elbette. Folsom Prison var. 13 Ocak 1968'de veriyor konserini ve Folsom'un başarısının hemen ardından bu kez San Quentin hapishanesine gidiyor. O da bir sene sonra işte 24 Şubat 1969 senesinde gerçekleşiyor. Bu hani o meşhur parmaklı fotoğrafı vardır ya Johnny Cash'in, işte o San Quentin hapishanesinde çekilmiş olan fotoğraftır. En önemlisi bu tabii hapishane konserleri denildiği zaman öncüsü diyelim. Onun dışında Sex Pistols'ın da Chelmsford Hapishanesi'nde 17 Eylül 1976 senesinde verdiği bir konser var. Hatta bu konser sonra 1990 yılında Live at Chelmsford Prison adıyla yayınlanıyor. Sadece bu da değil, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 25. yılı yani Silver Jubilee'sinde ve onların kutlamaları sırasında monarşiyi, jübileyi protesto için bir gerilla konser veriyorlar. En bilinen hikayelerinden biri elbette bu. 7 Haziran 1977 tarihinde Thames Nehri üzerinde verdiklerim konser.

Metallica'nın da hapishane konseri var. Sen Anger albümünün çıkış şarkısı için bir video klibi çekmek istiyorlar ve mahkumlara da moral verelim diye 2003 senesinde San Quentin hapishanesinin açık havasında konser veriyorlar. Sahne kurulurken de hiçbir bariyer veya koruma hiçbir şey kullanılmıyor konser sırasında da. Doğrudan mahkumların arasına girip çalıyorlar. Bir diğer konser The Cramps'a ait, onlar da Kaliforniya'daki Napa Akıl Hastanesi'nde bir konser veriyorlar. Bu da müzik tarihinde çok konuşulanlardan biridir. 1978 senesi. Hastalar var, mahkumlar var. Bunların hepsinin kaldığı Napa Akıl Hastanesi'nde tamamen ücretsiz bir etkinlik. Ve çok da kaotik bir konserdir bu. Seyirciler böyle sahneye atlar, işte grupla birlikte dans eder. Bunların hepsinin de videosu mevcut ya, isterseniz internetten bulabilirsiniz. Sonra B.B. King'in 1970'te Chicago'daki Cook County hapishanesinde verdiği bir konser var. 2100 mahkum karşısına çıkmıştı kendisi. Ve hatta onun da kaydı var. Live in Cook County Jail adıyla bulabilirsiniz bu konser kaydını. Hatta bu Rolling Stone dergisi tarafından tarihin en iyi canlı albümlerinden biri olarak kabul edilmişti, seçilmişti. Onların listeleri vardır ya, Rolling Stone dergisinin yaptığı. Bakın en iyilerinden biri. Bakın isterseniz. Live in Cook County Jail, B.B. King. Hatta birazcık dinleyelim. Here's another one.

0: Hapishanede verilen konserlerle devam ediyoruz. Frank Sinatra'ya geçiyorum. 1972 senesinde New York'un böyle en azılı suçlularının kaldığı bir hapishane var. Böyle maksimum güvenlikli Sing Sing hapishanesi. Orada konser veriyor mahkumlar ve gardiyanlar için. İşte moral konseri gibi. Public Enemy'nin konseri var 1990'da, yine New York'un ünlü Rikers Island hapishanesinde verilmiş olan bir konser de Public Enemy'ye aitti. Farklı mekanlarda, ilginç mekanlarda, değişik mekanlarda verilmiş olan konserlerden bahsediyoruz biz bugünkü programda.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam edecek.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
9: MediaMarkt.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.
2: Radyo Eksen.
0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli başlıyor.
10: 96.2 Radyo Eksen'de programa devam ediyoruz. Radyo belgeselini dinliyorsunuz. Şimdi farklı mekanlarda, ilginç mekanlarda verilmiş olan konserler bugünkü konumuz, radyolarını yeni açanlar varsa eğer. Queens of the Stone Age'e devam ediyorum. 20 Kasım 2007'de Era Vulgaris turnesi kapsamında Almanya'nın Sondershausen kentinde Elbnisgerwerk Bulüçkauf adlı eski bir tuz madeninde dünyanın, hatta şöyle söyleyeyim daha doğrusu olacak, rock tarihinin en yeraltı konserlerinden birini veriyor. Çünkü şöyle, grup üyeleri yerin tam 700 metre altına iniyor. Yanlarında da bir çekiliş yapıyorlar öncesinde bu konseri kimler izleyecek diye. Yaklaşık 300 kişilik bir dinleyici kazanıyor. Onlarla birlikte işte 700 metrenin altına iniyorlar. Eski maden otoparkına ve tünellerine ulaşıyorlar. Tabii güvenlik nedeniyle konseri izleyenler ve bütün teknik ekip performans boyunca kafalarında baretlerle durmak zorunda kalıyor. Bu konserin de görüntüleri yayınlanacaktı. Vardı hatta, çekilmişti ama plak şirketiyle anlaşamadıkları için maalesef rafa kalkan görüntüler oldu bunlar.

92 Radyo Eksen'de radyo belgeseli devam ediyor. Şimdi farklı mekanlarda verilmiş olan konserlere bakıyoruz biz bugünkü yayında. Fiddler'la devam edeceğim. Onlar Toronto yeraltı müzik sahnesinin en efsanevi mekanlarından biri olan Soybomb HQ'da konser veren gruplardan bir tanesiydi. En ünlülerindendi diyelim. Burası 2017'de kapanıyor. Soybomb aslında işte birkaç arkadaşın birlikte yaşadığı bir ev ama çok büyük bir. Apartman dairesi hatta, ev de değil. Bu ev arkadaşları istedikleri zaman kaykay yapabilmek için oturma odasında böyle bir ahşaptan gerçek bir kaykay rampası yapıyorlar tam ortasına. Sonra zamanla böyle grupların çaldığı, punk grupların özellikle çaldığı bir konser alanına dönüşüyor burası. Fiddler de burada konser verenlerden biri oluyor. Grubun adı zaten Biscuit Argosu'nun baş harflerinden oluşuyor Fiddler. Bakarsınız sonra, şimdi ben burada söylemeyeyim. Grubun solisti de, gitaristi de olan Zach Carper. Sahnede bu gitar pedallarını taşımak için de geleneksel kutuları vardır ya, o değil de kaykay tahtası kullanmayı tercih ediyor. Mesela kaykayla bayağı içli dışlılar zaten. Bu ilk dönem kült şarkılarından Wake Back Skate var mesela. Doğrudan kaykaycının günlük hayatını, işte ucuza yaşamayı, sokaklarda kaymayı anlatan bir punk marşı haline geliyor. Ama böyle apartmanın içerisinde, apartman dairesinin içerisinde açılmış olan böyle çok büyük bir alanda, salonda ki kaykay pistinde, kaykay rampasında verilmiş olan konserde tarihin ilginç mekanlı konserlerinden biri olarak yazılıyor. Well, I'm cracking one open with the boys by myself. And everybody thinks that I need professional help.

Evet, müzik tarihinin en meşhur performanslarından biri de, açık hava performanslarından biri de şüphesiz The Beatles'a ait. Bu müzik tarihinin ilginç konser mekanları konusunda bu çatı konserinden de bahsetmek istedim. 30 Ocak 1969 senesinde verilmiş olan bir konser. Londra'nın Savile Row Caddesi'ndeki Apple Corps şirketin merkezinin çatısında gerçekleşiyor. 42 dakikalık bir doğaçlama. Grubun da kariyerindeki son canlı performans oluyor. Önemi birazcık da burada belli ediyor kendini. Çok soğuk bir gün, hem de rüzgarlı, ya dondurucu bir hava olduğu da söyleyenler de var. Bu yüzden John Lennon Yoko Ono'nun mantosunu, kürk mantosunu alıyor. Ringo Starr da eşi Maureen'in kırmızı parlak yağmurluğunu giyerek sahneye çıkıyor. Ve öğle arasında sokaktan geçenlerin, ofis çalışanlarının caddede toplanmasıyla birlikte trafik felç oluyor. Ve bu gürültü, şikayet, trafik vesaire üzerine Metropolitan Polisi binaya geliyor ve amfilerin kapatılmasını istiyor. O ikonik performansta böyle polis müdahalesiyle son buluyor. Müzik tarihinin de

önemli konser mekanlarından biri olarak Beatles'ın son konserinin olması münasebetiyle de elbette değerlendirebiliriz. Ama öyle tarihin bir sayfasında yazılı bırakalım.

2 Radyo Eksen'de bugünkü programda tarihin ilginç konser mekanlarından bahsettik. İstanbul Jazz Festivali, Montreux, Umbria, Montreal, Londra gibi dünyanın en prestijli jazz festivallerinin yer aldığı Uluslararası Jazz Festivalleri Birliği IJFO'nun ilk üyelerinden biri. Bu sene 33. festivali düzenlendi. Değerli bir festival olduğu için biz de bu festival süresince radyo belgesellerini festivale bağlamak istedik. Ben bugünkü programda farklı mekanlarda verilmiş olan konserlerden, ilginç mekanlarda verilmiş olan konserlerden bahsettik. Elbette Jazz Festivali bünyesinde de İstanbul'un çok değerli farklı mekanlarında izlediğimiz konserler var. Bunlara da baktık. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın.

0: Get back.
1: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli sona erdi. 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 11 Temmuz 1969. David Bowie, Stanley Kubrick filmi 2001 A Space Odyssey'den etkilenerek yazdığı Space Odyssey single'ını piyasaya sürdü.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: centelerimizde.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'dır, bes, bes, bes Allianz.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 11 Temmuz 1975. Fleetwood Mac The White Album olarak da anılan 10. albümünü yayınladı. Albüm piyasaya sürüldükten 58 hafta sonra Amerika'da liste başı oldu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Esen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
8: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Esen. Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de. Radyo Esen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Esen.
0: Reklam.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tahmide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
6: Şansa kalmaz işimiz.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: ...11 Temmuz 2013... Pearl Jam Lightning Bolt isimli 10. albümünü piyasaya sürdü. Albüm Amerika listelerinde bir numaraya yükseldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz alın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

evening, walking on the street again.

Just can't get enough.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: I thought that I wanted to be loved.